Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

0: Hepinize çok teşekkür ediyoruz ve hoşça kalın diyoruz. Sevgiler.
1: Bursa Radio F.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S.
4: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
5: Mahmut'la

Der, hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bugün de en amütenayi muhabbeti ki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla 9'a kadar pazartesi sabahını paylaşacağız sizlerle. Haftanın ilk iş günü doğal olarak sendrom sabahındayız. Bu sendromu dağıtmaya çalışacağız dışarıda. Güzel bir hava, serin ama güzel bir hava. Gün içinde 22-23 dereceleri göreceğiz zaten. Şöyle söyleyeyim. Geçen hafta bol bol yağmurlu bir hafta yaşamıştık. Bu hafta öyle değil efendim. Pazara kadar bir yağış görünmüyor şu an. Hatta hafta sonuna doğru 27 dereceleri göreceğiz. Böyle bir hafta bizleri bekliyor. Bu haftanın ilk gününde gelin iki saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

Siz Halil'im radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ah bu sınavlara geç kalma telaşımız ve sonrasında başımıza gelenler. Abi hayatının en önemli sınavlarından biri diyelim. Hadi en önemli sınavı demeyelim de mesela çok görüyoruz çünkü. Lisede görüyoruz, üniversitede görüyoruz. Yani ne kadar sınav varsa geç kalanları görüyoruz ve hepsi de önemli sınavlar. Abi geç kalmayı ver bir zahmet, gözünü seveyim. Yani bak, senin dışında olan şeyler vardır, anlarız. Nedir? Allah göstermesin bir kaza durumu olur. Bunu anlarız. Trafiği hadi onu da anlarız diyelim ki onu da hesap etmek gerekir. Mesela biz üniversite sınavına arkadaş koca ilçeden ile geliyorduk. Sabahın köründe ya. Hani geç kalmıyor, yoktu öyle bir şey yani. Geliyorsun. Öncesinde hatta bir giderdik, okul nerede ona bakardık. Sonra son gün sabah aramayalım diye okulun yerini bulurduk. Oradan dönerdik. Sonrasında sınavı beklerdik. Sınav günü gelirdi. Sabahın köründe otobüslere biner giderdik. O sınava girerdik. Şimdi çok görüyoruz mesela. Kimisini polis yetiştirmeye çalışıyor. Yetiştiriyorlar, eyvallah. Ya da ne bileyim bir vatandaş alıyor götürüyor veya işte bir motosikletle götürüyor hani trafiğe takılmasın falan diye, yanlış okula geliyor mesela. Abi onu da yapmayı verin bir zahmet ya. En önemli sınavlarından birini yaşıyorsunuz hayatınızın yani. Bu KPSS sınavı efendim. Bir dakika geç kalıyor aday, tabii geç kaldığın zaman alınmıyorsun. Sivas'ta KPSS sınavına bir dakika geç kalan aday, bak KPSS yani, kazanırsan işte atama bekleyeceksin falan filan yani memur olacaksın. Sinir krizi geçirdi, Allah Allah. Görevlilere ve geç kaldığı gerekçesiyle eşine sinirlenen kadın aday polis ekiplerince okul bahçesinden çıkarıldı. Ablam niye böyle yaptın? Kamu personeli seçme sınavı ön lisans sınavına geç kalan bir aday ortalığı birbirine kattı. Tuzlugöl mahallesinde bulunan Hamza Yerlikaya Ortaokulu'nda sınav kuralları gereği adayların saat 10'da ondan sonra binalara alınmayacağı duyurulan oturum için kapılar tam zamanında kapatıldı. Böyle oluyor. Hani keşke esneklik olsa diyeceğiz ama esneklik olduğu zaman da o esneklik uzar. Mesela 10'da diyelim kapılar kapatılacak ama hadi bir 5 dakika geç kalanlar için desen 10.30'da gelen olur. Maalesef yani. Kapılar tam zamanında kapanıyor saat 10'da. Kapıların kapanmasından yaklaşık bir dakika sonra eşiyle okula gelen bir kadın aday koşarak yetişmeye çalıştı ancak içeri alınmadı doğal olarak. Birkaç kez kapıya yönelen kadın aday olumsuz yanıtı alınca sinir krizi geçirdi. Bak koca bir sene heba oldu. Tekrardan sınava hazırlanacaktın. Elindeki sınav evrağı ve su şişesini fırlatan kadın aday önce kendisini sınava almayan görevlilere ardından geç kaldığı gerekçesiyle eşine tepki gösterdi. Enişte bey yani Almanların ünlü atasözü burada devreye girecek yine. Enişte beyin bundan sonraki hayatı yenge hanım sınavı kazanana kadar Mortingen Strauss'e. Yani ağzınla kuş tutsan dahi bugün her zaman önüne çıkacak bir fatura olarak. Eğer öyle bir şey, öyle bir şey değilse bile belli. Yani abimizin üzerine yıkıldığı ihale. Artık yandın sen yani bak. Polis ekipleri adayı uzaklaştırmış. Polisler bir yere kadar hani nedir, adayı uzaklaştırdılar oradan. Kapıdan dışarı aldılar. Orada biraz bağırışma olmuştur falan filan. Polislerden olay sekti. Hani polisler yırttı. Ama enişte bey abo düşünün. Düşün. Evet, okul binası girişinde görevli polis memurları sakinleştirmekte güçlük çektikleri kadını kapı önünden uzaklaştırmaya çalıştı. Okul bahçesinde bu benim son şansımdı diyen kadın aday sınav merkezine gelen polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Yani yapacak bir şey yok. Polis görevini yapıyor orada. Elbette onlar da üzülüyordur. Yani oradaki herkes üzülüyordur ama ablam bir kural var. Yani saatinde geleceksin. Bu böyle. Keşke esneme olsa ama esneme payı bırakılsa dediğimiz gibi bir dakika desen, üç dakika desen, bak üç dakika desen 10 dakika geç kalırlar. 10 dakika desen yarım saat geç kalırız. Bizde böyle bir şey var yani. O esnekliği de esnetmeye bayılıyoruz biz maalesef. O yüzden yapacak bir şey yok. Seneye tekrar girersin eyvallah. Ama eşinin vay halini bundan sonra. Düşünemiyorum yani artık muhtemelen
adamın saçlar falan daha şimdiden beyazlamaya başlamıştır. Çünkü o, bak biz sadece olayın bu kısmını bilebiliyoruz artık. Sadece buraya kadar olan bölümü var bizde. Eve gittikten sonra neler oldu? Mesela bugün neler olacak? Yarın ve önümüzdeki günlerde bu adam neler yaşayacak onu bilmiyoruz. Onları öğrenemeyeceğiz artık iki eş arasında. Hayırlısı olsun. 7.24 saatler Radyo S'te. Aygül kolay gelsin Mahmut abi. Herkese günaydın demiş. Günaydın, hoş geldin. Pazartesi sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Sendrom sabahındayız efendim. Bir adet Ayşe Hatun Önal dinleyelim. Hemen ardından devam edelim.

Şatun Önal'ı Çırpı Yangınlar radyonuzdaydı. Efendim yıllar önce hatırlar mısınız? Hatta biz de programda bahsetmiştik. Takip edenler hatırlayacaktır. Japonya'da adamın birisi köpeğe benzemek için servet harcamıştı. Baya baya servet ama böyle. Deli paralar. Hani biz de demiştik hatta yani bu kadar para olunca demek ki. Belli bir rakamdan sonra insanlar sapıtıyor. Şimdi o rakamlara biz ulaşamadığımız için onu test edemiyoruz. Yani o rakamları görmemiz lazım ki banka hesabımızda. Bakalım acaba sapıtacak mıyız, sapıtmayacak mıyız mesela. Ben bu konuda bir teste tabi tutulmak isterim şahsen. Kendime güveniyorum, sapıtmam diyorum. Hani o kadar büyük rakamları görünce genelde hep öyle oluyor çünkü. Ben de bir test edilmek istiyorum yani bu konuda. Efendim köpek olmak için servet harcamıştı. Yüzünü ilk kez göstermiş. İnsan halindeki yüzünü. Böyle lesiler var ya lesi. O köpeklerden olmuştu. Baya baya bir kostüm için falan deli paralar verdi. Bu şekilde yolda geziyordu. Ama böyle şey hani uzaktan görsen gerçekten köpek sanırsın. Tabii yürüyüş biraz sıkıntılı. Ayakta yürümemen gerekiyor. Öyle bir problem var. Normal köpek gibi yürüyor. O da nereye kadar yürünür bilemiyorum. Japonya'da kendisine özel köpek kostümü yaptırarak tanınan Takosan'ın kimliğini gizli tutmasının ardından ki iyi olmuş gizli tuttu. İlk kez yüzünü gösterdiği belirtildi efendim. Haberde sosyal medya deneyimlerini paylaşan Takosan'ın yaşam alışkanlıklarında da değişikliklere gittiği aktarıldı. İşte mama falan. Hani belli zamanlarda ödül maması. İyi iş yaptığı zaman falan böyle. Japonya'da yaşayan ve Takosan takma adını kullanan kişinin yaklaşık 20 bin dolar harcayarak kendisine özel bir köpek kostümü yaptırmasıyla başlayan hikayesine yeni bir gelişme eklendiği habere göre Takosan elinde küçük bir köpekle verdiği pozda yüzünü ilk kez paylaştı. Satın alma sahiplen. Köpeklere duyduğu ilgiyi farklı bir deneyime dönüştürmek istediğini anlatan Takosan, hayatının bir bölümünü köpek davranışlarını taklit ederek geçirmeyi amaçladığını belirtiyor. İşte bu sağlıklı bir ruh halinin olmadığını gösteriyor tabii ki diğer taraftan baktığımızda. Tamam çok sevebilirsin. Ben de çok severim mesela kediyi, köpeği çok severim. Yani hayvanları genel olarak severim ama onlar bize daha yakın olduğu için daha çok severim. Ama kalkıp da bir köpeği taklit etmek istemem. Hani severim, oynarım, ne bileyim mesela kediye karşı böyle miyav falan dersin ama böyle komple onun hayatını taklit ederek yaşamak. Evet, hayatının bir bölümünü köpek davranışlarını taklit ederek geçirmeyi amaçladığını belirtiyor. Gerçekçi görünümüyle dikkat çeken kostümünü de çocukluğundan beri kurduğu hayalin başlangıcı olarak değerlendiriyor. Evet, yani kostümü dediğim gibi yani uzaktan gör kostüm olduğunu anlamazsın. Haberde yaklaşık 650 bin liraya karşılık geldiği belirtilen kostüm Takosan'ın sosyal medyada tanınmasını sağladı. YouTube'da yayınladığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaştığı aktarılan Takosan, gerçi hoş paraya da çevirmiş bak bunu. Kostümüyle yürüdüğü ve çevresiyle etkileşime girdiği anları paylaşıyor. Çevreni nasıl, sınıf sınıf ne mi kokluyor musun, ne yapıyorsun oğlum? Hayvan olmak istiyorum başlıklı videosunda. Parkta gezdiği görüntülere yer veren Takosan, çevredeki köpeklerin de yanına geldiğini anlattı. İyi bir kazaya kurban gitmedi o. Belli zamanlarda yaklaştıklarında sıkıntı olur bak. Yılda iki defa falan. O zaman yaklaşana dikkat edeceksin bak. Haberde ayrıca köpeklerin oturuş pozisyonunu daha rahat takip edebilmek amacıyla bazı cerrahi işlemler geçirdiği iddiasına da yer verildi. Onu bilmiyoruz. Bizim sadece bildiğimiz hani daha çok şeydi, kostüm üzerineydi ama bu şekilde tabii durmak. Hani genel olarak mesela emekleyerek falan yürüdüğünü düşün. Yani o şekilde yürümen gerekiyor ancak. Takosan'ın deneyiminin yalnızca kostüm giymekle sınırlı kalmadığı da aktarıldı. Habere göre kendisi için bir köpek kulübesi sipariş eden Takosan, bazı geceleri burada geçirmeye başladı. Daha önce köpek maması yediğini de söylediği belirtildi. Dedik işte hani köpek maması olmuştur, ödül maması falan. Yani bu bunu mesela empati kurmak falan filan diyemezsin. Hani hiç alakası yok. Yani herhangi bir şey diyemezsin. Bu konuda sözü olanlar uzmanlar olmalı. Hani oturup onlar değerlendirecek artık.
7.32 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Efendim pazartesi sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Günaydın, kolay gelsin, hayırlı haftalar olsun demiş Senan. Günaydın, hoş geldin. Ben şimdilik saklambaç oynuyorum diyor. Köpeğimle, ileride ne olur bilemem demiş. Yani belli bir şeyden sonra mesafeyi de koymak gerekiyor. Bak saklambaç oynayabilirsin, biz de oynadık. Kovalamacalar falan çok da eğlenceli oluyor ama hani ben onu insan olarak oynadım. Yani ben derken biz, bizler, sen, ben, hepimiz. Hani bir insan olarak ne bileyim köpeği bazen kovaladık, bazen köpek bizi kovaladı. Ama oturup mesela onunla mama yemek. Günaydın Mahmut Bey. Takosan para çok gelince nerede harcayacağını şaşırmış. Kolay gelsin, saygılarımı diyor Aynur. Günaydın, hoş geldin. Yeni uyananlar, radyolarını yeni açanlar. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımızdır. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde göreceksiniz. Şöyle bir taraftan yollara bakıyorum. Yavaş yavaş trafik de olmaya başladı. Şimdi yolda olup dinleyenlerden eğer bir bilgi alabilirsek. Çünkü normalde alışık olmadığımız şartta bir yoğunluk var bir bölgede. Neresi burası? Görükle'den sonra İzmir istikameti ya da Ulubat istikameti diyelim. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Ulubat istikametinde göçmen konutlarının karşı yönünde arkadaşlar. Dediğimiz gibi Ulubat, Karacabey yönünde. Normalin dışında bir yoğunluk görüyoruz. Oradan geçenler varsa bilgi verirse seviniriz. Nedendir? Ne olabilir? Bu sadece bir trafik yoğunluğu ki hiç orasını böyle yoğun görmeyiz normalde. Geçenler varsa bize de bilgi verirseniz seviniriz arkadaşlar. Göçmen konutları civarı Karacabey istikameti İzmir yolunda. Karşı yönde de yavaş yavaş şehir merkezi yönünde yoğunluk kendini göstermeye başlıyor. Görükle kavşağına gelince bu yoğunluk biraz daha artıyor. Sonrasında üniversite kavşağına kadar bu şekilde yoğun akıcı ilerliyorsunuz. Devamında durum iyi. Özrek Park AVM civarında bir yoğunluk kendini göstermeye başlıyor. Yine yoğun akıcı diyelim. Sonrasında Küçük Sanayi'yi böyle geçiyorsunuz. Durum iyi. Küçük Sanayi'den sonra Ateevler metro civarı fena sayılmaz. Yavaş yavaş yoğunluk artık oluşmaya başlıyor. Fatih Sultan Mehmet metroya yaklaştığınız zaman bu yoğunluk artıyor artık bu bölgede. Yani Beşevler ve Nilüfer metro arası biraz yoğun. Şehir merkezi istikametinde devamında yoğun akıcı. Acemlere geldiğiniz zaman fena sayılmaz. Devamına şöyle bakalım. İyi, güzel. Şehir merkezi istikameti genel olarak iyi. Kültürpark civarında yine yoğunluk var. Karşı yönde ise Mevnos metro istasyonu geçtikten sonra Acemler yönünde bir yoğunluk başlıyor. Artık orada olanlar zaten nasılsınız, iyi misiniz? Bu şekilde Acemler'e kadar gelmeye çalışıyorsunuz. Yani şu an en yoğun noktalardan biri bu bölge. Acemler'i geçtikten sonra İzmir istikametinde kısmen yoğunluk var. Yine Nilüfer metroya kadar devamında işler yolunda. Ateevler civarında yine yoğunluk görüyoruz İzmir istikametinde. Modan yoluna baktığımız zaman genel manzara iyi. Sadece Atabulvarı civarında sevgili dinleyenler, Mudanya istikametinde kısmen biraz yoğunluk var. Genel olarak buradaki manzara iyi ama tekrar söyleyelim. Aynı noktaya baktığımızda, hatta oradaki yoğunluk biraz daha geriye doğru yaslanmaya başladı. Görükle'yi geçtikten sonra göçmen konutları civarında Karacabey istikametinde bir yoğunluk var. Pek alışılagelmedik bir yoğunluk. Genelde bu yoğunluğu görmeyiz buralarda. Oralarda olanlar varsa bilgi verirse seviniriz diyelim. Bir reklam arasına gireceğiz. Az sonra 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz efendim. Çok kısa bir nefes aramız var, ayrılmayın. Bursa Radio S.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Reklam.
4: Radyo S.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Atiye Olay Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Tınay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim artık yapay zeka hayatımızın her alanına hakim oluyor diyoruz. Bunu hep konuşuyoruz. Diğer taraftan robot teknolojisi, insansı robotlar artık yavaş yavaş onlar da sahnedeki yerini almaya başladı. Bize yakında sahneyi terk etmek düşecek. Durum onu gösteriyor. Neden? Çünkü robotlar tercih ediliyor. Bir kere para veriyorsun onlara. Bir daha işte ne bileyim yani şarjını dolu tut. O sana çalışsın yani. 7/24 biz öyle diyoruz ama yorulma yok. Mutlaka arada bunların da pilleri ısınır mısınır falan böyle bir dinlendirmek lazım mola. Ama hani maaş vermene gerek yok. Fişe tak, şarj olsun, gelsin çalışmaya devam etsin. 7/24 şikayet etmesin, yemesi yok, içmesi yok, servisi yok mesela. Pek çok konuda insanlara yani patronlara daha doğrusu cazip gelen bir şey bu. Mantıklı. Şimdi onlar açısından baktığımız zaman. Ama ileride nasıl bir buhranla karşılaşacağız bunu ben de bilmiyorum. Çünkü bunlar bak günümüzde mesela pek çok insan bu yüzden işsiz kalmaya başladı. Bu tehlike hepimizin kapısında. İleride bu işsizlik boyutları böyle zirve yaptığı zamanlar hani devletler buna nasıl çözüm sağlar bilemiyoruz. Göreceğiz. Yaşayarak göreceğiz. Şimdi şöyle bir durum da var. Efendim robotların hakları. Şimdi işçi hakları hep konuşulur. Genelde sadece konuşulur. Çok konuşulur hatta. İşçilerin hakları, ondan sonra alacakları ücretler. Ama mesela bir asgari ücret tartışmasında genelde pek mesela işçinin düşüncesi sorulmaz. Şimdi sendikalar var diyeceksiniz, doğru kabul. Yani tabii ki her işçiyle nereye konuşacaksın? Milyonlarca işçi var, konuşamazsın eyvallah da. Şimdi sendikalara baktığımız zaman da görüşmeye gidenleri görüyoruz genelde son model arabalarla. Abi şimdi o adam işçinin halinden ne kadar anlayabilir? Anlayamaz yani. O yüzden hani genel olarak işçi hakkını işçi dışındaki herkes konuşur. Şimdi burada da artık yol yakınken biraz robot haklarından konuşalım istemişler Bill Gates. Microsoft'un kurucusu Bill Gates. İnsan çalışanların, bak bunlar yakında sendikalaşır ben sana söyleyeyim. Robot sen. insan çalışanların yerini alan robotların vergi ödemesi gerektiğini söyledi. Bak burası güzel çünkü ileride biz bunlar yüzünden işsiz kalacağız. Bari ödedikleri vergi en azından hani. Bill Gates robotların insan çalışanlar gibi FICA vergisine tabi tutulmasını önerdi efendim. SGK primi. Düşün, robotlarda da bir süre sonra EYT. EYT olur mu olmaz mı tar? Ben bak sevgili robot kardeşlerim, ben size sürecin nasıl işleyeceğini söyleyeyim. Belli bir süre normal çalışacaksınız. Sonra yasalar değişecek zaman zaman. Emeklilik yaşı yükselecek. Sonra böyle bir EYT çıkacak. Belli bir döneme kadar sigortalı olmuş olanlar bu EYT'den faydalanacak. Devamı için yaş 60'ları bulacak. Sonrasında yeni tartışmalar çıkacak kademeli emeklilik diye. Bunlar olacak. Bak biz şimdiden size söyleyelim. Yani hep biz sizi takip ediyoruz. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye. Bu konuda siz de bizi takip edin biraz. Hali böyle yani. Tazminat mazminat onlar ayrı. Efendim Bill Gates insan çalışanların yerini alan robotlardan vergi alınması gerektiğini savundu. Alın vallahi. Sonuna kadar destekliyoruz arkadaş. Gates New York Times yazarı Ezra Klein'le yaptığı söyleşide robotların insan çalışanların yerini alması durumunda toplumsal sonuçlara dikkat çekti. Ha bak bu kardeşiniz bunu yıllardır söylüyor. Gates robotların insan çalışanlar gibi FICA vergisi ödemesi gerektiğini belirtti. Amerika'da FICA çalışanların ücretlerinden kesilen ve esas olarak sosyal güvenlik sistemini finanse eden zorunlu bir vergi. Türkiye'deki en yakın karşılığı ise SGK primleri. Gates
bir emek birimi tanımlarsınız ve bunun bir insan ya da robot tarafından gerçekleştirilmesinden bağımsız olarak insan çalışanın ödeyeceğiyle aynı fika vergisinin ödenmesini sağlarsınız dedi. Amerika'da vergi kapsamında çalışan ücretlilerden genellikle %7.65 oranında kesinti yapılıyor. Bu oranın %6.2'si sosyal güvenlik, %1.45'i ise Medicare için ayrılıyor. İşveren de aynı oranda vergi ödüyor. Belirli bir gelirin üzerinde olan çalışanlar için ek Medicare vergisi de uygulanabiliyor. Ha evet. Bize yakın yani. Gates yayımlanan yaklaşık 6000 kelimelik yazısında da yapay zeka çağının ekonomik ve toplumsal etkilerini değerlendirmişti efendim. Geçen Ağustos ayında hatta o da konuşulmuştu. Yani bu iş böyle sevgili robot kardeşler. Kusura bakmayın, tamam siz bizim sektörlere el atıyorsunuz da. Bak o vergilerden sonra tekrar konuşalım bu konuyu. Oturup tekrar tartışalım ama dediğim gibi hazır yol yakınken evet bu doğru bir durum. Robotlar tarafından bakacak olursak da onlar da muhtemelen yakın bir zaman içerisinde, kısa bir dönem süre içerisinde sendikalaşma eğilimine doğru bir yol alacaklardır diye tahmin ediyoruz. Dediğim gibi robot sen. İlk sendika. 7.50 saatler Radyo S'te. Robotuz, haklıyız. Hasan kolay gelsin Mahmut Bey. Herkese güzel bir hafta diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Hoş geldiniz. Bu arada az önce bu şeyle ilgili bir oradan geçenler var mı diye sormuşum ama orası normale döndü. Muhtemelen bir kaza olsa gerek. Çünkü bu kadar kısa sürede yoğunlaşıp tekrar normale dönmesi pek alıştığımız bir manzara değildi. Göçmen konutlarının karşısında İzmir istikametinde bir trafik yoğunluğu vardı. Şimdi gayet normal. Normal seyrinde ilerliyor diyelim ve bir adet Yalın dinleyelim, Yalın. Tam da böyle bu saatte henüz daha kendine gelemeyenler varsa yolda olup da bence ilaç gibi gelecek bir şarkı, ardından devam edeceğiz.

Yalın Sonsuz Ol radyonuzdaydı. Efendim, bu nedir? Ormana binlerce eski telefon bıraktılar diyor. Ne oluyor? Sebebi ne? Efendim, Endonezya ve farklı ülkelerde kullanılmayan eski akıllı telefonlar güneş enerjisiyle çalışan dinleme cihazlarına dönüştürülerek ormanlara yerleştirildi. Ağaçlara telefon sarmışlar. Niye ki? Mesela ne dinleyeceksiniz burada? Güneş enerjisiyle çalıştırıyorsun bunu. Ha, sistemler motorlu testere gibi sesleri algılayarak kaçak ağaç kesiminin fark edilmesine yardımcı oluyor demiş. Bak bizde yap bunu, telefonu ağaçla beraber götürürler. Hani orada mesela bir şey, aa burada dinleme cihazı var koymuşlar, buradan uzaklaşalım değil, olmaz bizde o. Ağaçla beraber topla, telefonu da topla, al al al al al. Kullanım dışı kalan akıllı telefonların mikrofon ve iletişim özelliklerinden yararlanılarak ormanlık alanları dinleyen sistemler geliştirildi. Hep bizi dinleyecek değiller ya, biraz ormanı. Güneş panelleriyle desteklenen cihazlar elektrik altyapısının bulunmadığı bölgelerde çevredeki sesleri takip etmek amacıyla kullanılıyor. Projelerde kullanım ömrünü tamamlamış akıllı telefonlar koruyucu sistemlerin içerisine yerleştirilerek orman şartlarında çalışabilecek hale getirildi. Peki şey falan tehlike olmaz mı? Yani ne bileyim, sadece öyle düşünüyorum, sesi düşünüyorum. Hani böyle sıcak olduğu günlerde şimdi diyeceksin arkadaş orman yahu yapma diye, ama direkt güneşe maruz kalırsa yani. Telefonlar enerji ihtiyacının karşılanması için güneş panellerinden yararlanılmış efendim telefonların. Cihazlar çevrede oluşan sesleri takip ederek özellikle motorlu testere gibi kaçak ağaç kesimiyle ilişkilendirilebilecek sesleri algılamak için kullanılıyor. Şüpheli seslerin tespit edilmesi, kesim yapılan bölgelerin daha erken fark edilmesine yardımcı oluyor. Ormanın elektrik şebekesinden uzak noktalarına yerleştirilen sistemlerin enerji ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanıyor. Böylece eski telefonların mikrofon, işlemci ve iletişim donanımlarından ormanlık alanlarda uzun süre yararlanılabiliyor denmiş. İyi, güzel. Baktığın zaman gayet mantıklı, ama mesela ben hep bizi düşünüyorum. Biz de ne yaparız diye. Biz de evet kesinlikle bir süre sonra hani ağacı bulamayız orada. Ağaçla beraber telefonu bulamayız. Hani o sırada kısa süre içerisinde müdahale ettin. Edemedikten sonra iş maalesef sıkıntı olur yani. 7.57 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Pazartesi sabahını paylaşıyoruz. Efendim haftanın ilk iş günü. Sendrom sabahındayız, bu sendromu dağıtmaya çalışıyoruz ve yeni saate merhaba diyeceğiz az sonra. Özdur, kolay gelsin Mahmut abi, herkese günaydın demiş, günaydın sana da. Sedat ondan sonra, vallahi sabahları seni dinlerken işe gitmek keyifli hale geldi demiş, teşekkür ediyorum. Biz de özlemişiz sabahları, o kesin, bak yani genel olarak... Bu konuda hemfikiriz arkadaşlar. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız, Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Bu değil bu şarkıyı geç bul. Bu ne böyle şey? Böyle Candan Erçetin şarkısı mı olur? Bu çok ağır. Bunu daha hızlarıyla değiştirelim. Bu değil. Şöyle gel. Bak bu iyi. Abi millet işine gidiyor, okuluna gidiyor. Sen ne yapıyorsun sabah sabah? Çok kısa bir ara, ardından yeni saatte devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Reklam. Radyo S. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Gülşen itaat yok radyonuzdaydı. Harunlar beyler namütenay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Google'dan Türkiye'ye özel unutulma hakkı denmiş efendim. Nedir bu özel? Arama motoru Google'da yıllar önce yayınlanmış kişisel bilgilerin ad soyad aramalarında görünmesini istemeyenler için Türkiye'de özel başvuru açıldı, başvuru yolu açıldı diyor. Ha, senle ilgili böyle haber maber herhangi bir şey varsa Google'a yazdığın zaman merak edersen mesela onlarla ilgili bilgiler çıkıyor. Yaz mesela benle biz oho. Bunların görünmesini istemiyor olabilirsin. Nedir mesela bazı şeyler işte herkese açık paylaştığın bir takım şeyler de Google'da görünebiliyor sosyal medyada paylaştığında. Bunların unutulmasıyla

Kötü şeyler tabii ki. Duyduğumuz zaman hani hoş olmuyor, insan üzülüyor ama diğer taraftan baktığımızda ise hakikaten hepimiz bugün varız, yarın yokuz yani. Bu maalesef böyle. Yok olduktan sonraki süreçte işte bu telefonlar hala var. Yani onları hatta zaman zaman böyle şeyler de var. Videolar mutlaka denk geliyordur sosyal medyada. Böyle adam ölüyor. Eşi orada, adamın ruhu orada. Telefonu kapatmaya çalışıyor. Tabii dokunamıyor telefona. Yani dokunuyor, tutamıyor orada hani. Ondan sonra oynuyor. Kadın adamın yanında tabii perişan. Sonuçta eşi ölmüş. Perişan bir şekilde işte kendini paralıyor falan. Sonrasında eli telefona gidiyor. Efendim yol yakınken ara ara eve dönüşlerde falan bu mesajlara bir bakın. Telefon galerisini falan arada bir elden geçirmekte fayda var. Sonra sıkıntı, Allah korusun, dediğimiz gibi yani hiçbirimizin yarına çıkmaya senedi yok. İşte böyle, bu gibi durumlarda da mesela Google'da şey yapabiliyorsunuz hani işte bir süresi var onun, yanılmıyorsam 3 aydı. 3 ay boyunca hesabınızla ilgili herhangi bir işlem yapmazsanız, işte bu güncelleme olabilir, maillere bakmak olabilir, herhangi bir yerden hesabı açmak olabilir falan filan. Google diyor ki ha, bu kullanıcı hayatını kaybetmiş, tamam, hesabı donduruyor, kapatıyor. İşte orada öncesinde siz şey yapabiliyorsunuz hani benden sonra ne olacak? Yani arkadaşıma veya yani dediğim gibi aileye biraz zor olur o. Devrediyorsun falan filan. Yani niye devredilir o da bilinmez. Yani en doğrusu belki de kapanması, unutulup gitmesi. Şimdi Türkiye'ye özel başvuru yolu açılmış. Neymiş bu? Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Profesör Doktor Faruk Bilir. Google Türkiye özelinde bir kutucuk açtı. Kaldırılmasını istediğiniz bilgiyi giriyorsunuz ve 30 gün içinde size bu bilgi kaldırılabilir veya kaldırılamaz şeklinde bilgi vermek zorunda dedi. Talep reddedilirse KVKK'ya başvuru yapılabilecek, bilir bunun unutulma hakkı kapsamında değerlendirildiğini belirtti. Bu da unutulma haklarından bir tanesi. Evet hani yani şey diyebilirsiniz. Bazen ne bileyim mesela bir düğün haberiniz olabilir ama hani o evlilik iyi gitmemiştir. Bitmiştir ama mesela onun haberlerini hala görürsünüz falan. Şey diyebilirsin ya hani bunları arkadaş bir unutsak. Bunlar bak karşımıza çıkıyor ki de bir sıkıntı olmasın diye. Bu gibi taleplerde bulunabiliyorsunuz ya da arama geçmişiniz de buna dahil. Arama geçmişleri de sıkıntılıdır. Onları da arada temizleyin. Böyle bir hizmet başlatmış Google. Bize özel böyle bir durum başlatmış. Bize özel başlatması da evet hani bu interneti kullanma konusunda biraz sıkıntılı olduğumuzdan kaynaklı. Yani maalesef çok bilmiyoruz. Hani biliyoruz da arka planı çok fazla bilmediğimizden dolayı sonrasında başımıza işler açabiliyoruz. Durum böyle. Bundan yararlanabilirsiniz. Yani bir kutucuk var. Bakmadım henüz daha ne olduğunu ama oradan başvuru yapıyorsunuz. 30 gün içerisinde size cevap geliyor. Cevap da eğer reddedilirseniz, yani talebiniz reddedilirse tekrardan KVKK'ya başvuruda bulunabiliyorsunuz. 8-11 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Ay ay ay. Bakalım burada direkt mesela burada Gmail'i açtığımızda var mı? Şimdi telefondan bakıyorum da vardır bir yerlerde unutulma hakkı diye. Ya da bir dakika şuradan şeye bakalım, Google'dan aratalım. Unutulma hakkı. Unutulma hakkı. Heh. Ne bu? Bu yani uzun iş. Sonra bir ara bakarsınız işte merak ederseniz. Yani farklı sitelere falan gidiyor. Şimdi şeyde uzun uzun incelemek lazım. Yani eğer böyle bir rahatsızlığınız varsa diyelim. Nazan günaydın, yayınlar Mahmut. İyi haftalar diliyorum demiş. Günaydın, hoş geldin. Elif sonrasında kolay gelsin Mahmut Bey, trafikteyiz. Trafikte olanlar için sabırlar dileme vaktimiz geldi efendim. Evet, şöyle genel duruma bakıyorum. Bak İzmir yolunda göçmen konutlarından trafik yoğunluğu başlıyor. Görükle kavşağını bu şekilde geçiyorsunuz. Hemen hemen üniversite kavşağına kadar böyle geliyorsunuz. Sonrasında işler yoluna giriyor. Küçük sanayiye kadar durum iyi. Küçük sanayide trafik yoğunluğu tekrardan başlıyor. Küçük sanayiye geldiğiniz andan itibaren o yoğunluk başlıyor ve bir daha kolay kolay bitmiyor. Bak Acemleri geçiyorsunuz, yoğun. Paşa Çiftliği civarı yoğun.
Paşa çiftliğiyle beraber yoğun akıcıya düşüyor yalnız.

Tırpak'tan sonra yer yer yoğunluk var. Genel olarak yoğun akıcı. Kent meydanından sonra Ankara istikameti fena değil. Sadece Yıldırım-Davutdere civarında bir yoğunluk var. Sonrasında yine işler yolunda. Karşı yöne baktığımız zaman... Efendim... Şöyle kent meydanında geçiyorsunuz. Merinos'tan sonra trafik yoğunluğu bir başlıyor. Bu şekilde Acemler'e kadar çok yoğun. Acemler yine yoğun. Acemler'den sonra da İzmir istikametine baktığımızda nereye kadar gidiyor bu yoğunluk? Bak Ateevler'e kadar. Yani Merinos'ta yoğunluk başlıyor. Ateevler metro sonuna kadar bu yoğunluk devam ediyor. Ateevler'e geçtikten sonra yoğun akıcı derecesine düşüyorsunuz. Sonrasında normal ilerliyor. Mudanya yolu yalnız çok yoğun bu sabah. Haberiniz olsun. Bakın organize sanayi Atabulvar arası zaten yoğun normalde de biliyorsunuz. Devamında da yoğunluk devam ediyor, sürüyor. Nereye kadar? Ta Acemler'e girene kadar. Mudanya yolunda olanlar biraz zahmet yaşıyorsunuz bu sabah. Zahmetli bir sabah trafiği sizleri bekliyor. Karşı yöne baktığımızda ise Korupark'ı geçtikten sonra yoğunluk kendini gösteriyor. Geçit civarı yine yoğun. Görebildiğimiz yerlerde manzara bu şekilde. Bak İzmir yolundan bir fotoğraf geldi. Neresi burası? İzmir yolu. Nazan. Şeyi seçmeye çalışıyorum. Lokasyonu seçmeye çalışıyorum. Ha, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. Evet dediğimiz gibi yani. Ateevler metroyu geçene kadar bu şekilde devam ediyorsunuz. Sonrasında küçük sanayiye yaklaştığınız zaman biraz böyle bir normale dönmeye başlıyor. Küçük sanayiden sonra da şu an gittin. Anlık bir rahatlama var yani orada. Efendim bir adet Bahadır Tatlıöz dinleyelim. Hemen ardından devam edeceğiz yine.

Bahadır Tatlıöz Ego radyonuzdaydı. Efendim dolandırıcılar mesaiye tam gazı devam ediyorlar yine. 7-24 çalışıyorlar. Yeni yöntemler buluyorlar. Bir şekilde buluyorlar. Biz hepsini kabul ediyoruz. Hani birisi, herhangi birisi dolandırma maksadıyla yaklaştığında ona hayır demiyoruz efendim. Yıllardır bu böyle sürüp gidiyor. Efendim bakınız. Tıbbi cihaz yalanıyla 831 milyonluk vurgun. Tıbbi cihaz yalanıyla 831 milyon. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bak, vatandaşları Sağlık Bakanlığı'na kiralamak üzere tıbbi görüntüleme cihazı alın. Yüksek kazanç elde edin vaadiyle ağa düşüren şebekeyi... Bak, tıbbi görüntüleme cihazı satın alıyorsun. Sonra bunu Sağlık Bakanlığı'na kiralıyorsun bir de. Arıyorsun bakanlığı herhalde. İyi günler. Bende tıbbi görüntüleme cihazı var. Sağlık Bakanlığı her şey. Aman, en çok ihtiyaç duyduğumuz şey. Hayatta bulamıyoruz. Lütfen bize kiralayın diye. Fiyatta anlaşıyorsunuz. Çünkü yüksek kazanç elde edin vaadi var işin içinde. Yüksek kazanç elde edin vaadini biz duyduğumuz zaman lapır lapır ne var ne yok her şeyi döküyoruz efendim. Seviyoruz yüksek gelir vaadini. Yüksek kazanç vaadini. Yani biz istiyoruz ki bir koyalım hemen 10 alalım. Bizim en büyük sıkıntımız bu zaten. Hani bir koyalım hemen böyle anında böyle çok para kazanalım. Bunları duyduğumuz zaman abo! Erdi D ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan resmi incelemelerde Sağlık Bakanlığı bünyesinde bu cihazların kiralanmasına dair ihale kaydının yer almadığı tespit edildi. Bari ona bak. Evet, hani birisi geldi mesela, sana mantıklı gelmiş olabilir, nedir? Çünkü bu insanlar iyi de konuşuyorlar, hani ikna etmeye çalışıyorlar. Nedir, dedi ki abi sana bak gel, biz bir görüntüleme cihazı satalım. Bu işten çok para var, bu işte çok para var. Ne yapacağım ben bu cihazı? Abi Sağlık Bakanlığı'na kiralıyorsun ya. Devlet hastanelerinde falan kullanıyorlar bunları. Oradan sen de her ay gelir elde ediyorsun diyebilir. Bu mantıklı da gelebilir ama bundan sonra mesela bir bence evet bakanlık araştırılmalı. Yani eve gittiğin zaman evet aklına şey yatmış olabilir. Abi şu kadar para vereceğiz, ayda bu kadar para kazanacağız falan filan. O iyiymiş diyorsun. Ama bari en azından bakanlığın sayfasına gir. Ne bileyim telefon et. Hani böyle böyle bir durum var. Biz bu ticarete geçmek istiyoruz. Çok da yüksek gelir kazanıyormuşuz. Nasıl, var mı böyle bir şey diye ara sor yani. Muhtemelen zaten sana orada direkt yok öyle bir şey diyecekler. Ama eminim, bak eminim arayıp yok öyle bir şey cevabını duyup tekrardan alanlar vardır. Mali Suçları Araştırma Kurulu yani MASAK tarafından Erdide'nin banka hesaplarında bakınız yaklaşık 831 milyon TL'lik. Bu arada bu yeni parayla. Böyle arada bunları hatırlatmakta fayda var. Şimdi 831 milyon. Çok büyük bir para. Bayağı büyük bir para. Ama yeni para. Hani bunu mesela hala daha çünkü biz 1 liraya mesela 1000 lira denebiliyor. Şimdi 1 liraya 1000 lira diyenler için 831 milyon çok büyük para değil. Ama işte o 6-0. Denemiştik. MASAK tarafından Erdide'nin banka hesaplarında yaklaşık 831 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edilirken... Hesaplarından yasa dışı bahis siteleriyle yasal bahis platformlarına para transferleri yapıldığı belgelendi. Ha, iddia oynamış. Hani hem yasa dışı hem de yasal ya, oynamış ya. Ebru E, Ferdi K, Damla A, Sadık D ve Erdem D hakkında adli işlemler de sürüyor denmiş. Yakayı ele vermişler ama bak 831 milyon arkadaş, yani o parayı topluyorsun milletten. Dediğim gibi hani seni ikna ediyorlar abi, çok para var, bunu bakanlığa kiralıyorsun, devlete kiralıyorsun abi, para garanti. Alttan giriyor üstten çıkıyor, seni ikna ediyor. Evet, ikna edebilir ama işte son noktada yine böyle bir araştırma yapmakta fayda var. Yani bir ara sor, soruştur. Hani bakanlığın böyle bir talebi var mı veya nasıl oluyor bu işler diye. En azından daha az dolandırılmak için bari öyle söyleyelim. Devam ediyoruz. Sercan abi hangi cihaz o, biz de alalım diyor. Tabii.
Ben gerekli bilgileri alacağım arkadaşlardan. Sana iletirim, yüksek kar. Feci yani, öyle böyle değil ya. 1 milyon alıyorsun mesela cihaza. O ay daha aldığın ay 10 milyon kazanıyorsun. Fondan bile iyi. Ay ay ay, ne geliyorsa işte başımıza bu. Hemen çok yüksek paralar kazanalım, çok yüksek karlar elde edelim kafasıyla geliyor ne yazık ki. Bizim en büyük başımızdaki bela bu yani. Pek çok dolandırılma sebebimiz de bu. Efendim şöyle bir 90'lara gidelim. Bir Pınar Aydın dinleyelim, hemen ardından devam edeceğiz.

Radyonuzdaydı. Seni göz göre göre ellere veremem. Efendim, mevsim itibariyle artık havalar soğuyor. Nedir mesela bu dönemde en çok dikkat edilecek şeylerden bir tanesi? İşte kombi bakımları falan. Ondan sonra tabii ki evimizde herhangi bir şekilde kullanmış olduğumuz beyaz eşyalar arıza yapabiliyor. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ne bileyim işte fırınıdır, kurutmasıdır falan filan arıza yapabiliyor. Ne yaparız arıza yaptığında ya da mesela işte bu bakım zamanlarında yetkili servisi ararız değil mi? İşte burada ararken bir dikkat etmek gerekiyor. Servis gerçekten yetkili mi? Ya da öyle bir servis var mı? Bu da mesela dönemsel dolandırıcılıkların en popüler yollarından, yöntemlerinden bir tanesi. Bak, POS cihazında sıfır oyunuyla hırsızlık denmiş efendim. Bu nasıl? POS cihazıyla sıfır oyunu. Başlık olarak ilk defa duyuyorum. Ankara'da efendim, Keçiören'de kurdukları, burası tanıdık, sahte yetkili servis sitesi. Sen ne yapıyorsun? Cihaz arızalanıyor. Hemen Google'a giriyorsun, yazıyorsun işte yetkili servis falan diye. Hemen Google'da siteler çıkıyor, internet siteleri çıkıyor. Genelde de en üstte böyle şey, işte onlara dikkat etmek gerekiyor. En üstte sponsorlu linkler çıkar. Mesela nedir işte, benim bir yetkili servis sitem var. Yetkili servisçilikle uğraşıyorum, neyse. Onun mesela daha çok duyulmasını istiyorum. Google'a para veriyorum, belli bir para ödüyorum. O mesela arama yapıldığı zaman en üstte benim sitemi gösteriyor. Bak, ben ama sonuçta bu işi yapıyorum. Ama bu işi yapmadan da böyle bir site kurdun. Mesela hiç alakası yok. Aldın işte ne bileyim beyaz eşya servisi, bilmem ne markaları yazdın falan filan. Site açtın, internet sitesi. Zor şeyler değil internet sitesi açmak. Sonra Google'a para verdin. Dedin ki benim sitemin reklamı yap. Google seni araştırmıyor. Ya bu dolandırıcı mıdır, değil midir diye bakmıyor. Google gelen paraya bakıyor. Gelen paraya baktığı için alıyor sendeki parayı. Senin siteyi hemen böyle üst taraflarda gösteriyor. Sen de tıklıyorsun. Aa diyorsun, bak burası iyi. Ondan sonra zaten hikayemiz başlıyor. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. İlk böyle çıkan sitelere falan tıklamamak gerekiyor. Bak, Keçiören'de neydi? Kurdukları sahte yetkili servis sitesiyle vatandaşları ağlarına düşüren FT ve ES gözaltına alındı. Arıza ihbarı üzerine evlere giden şüphelilerin, neden? Çünkü sen orada siteyi gördün, işte ne bileyim buzdolabın arızalandı. Hemen arıyorsun, hemen onlar da eve geliyorlar. Cihazları tamir etmeden oyalama taktiğiyle işlemler gerçekleştirdiği ve ödemeleri mobil POS cihazı üzerinden aldığı belirlendi. Ödeme sırasında tutara 1-0 ekleyerek... O iyiymiş. Bak, diyor ki mesela işte beyni yandı mesela. İşte şu parçası değişecek falan filan. Ne kadar mesela? 10 bin lira diyor. Bak, rakamı atıyorum tamamıyla. Diyorsun ki arkadaşım bunun yenisini almaya kalksak çok pahalı. Tamam, 10 bin lira kardeşim, ödeyeyim diyorsun. O oraya bir sıfır daha koyuyor. 100 bin lira oluyor. Karta da bu kadar bakiye varsa hemen hop işlem onaylanıyor. Sen sonra, çünkü biz çok bakmıyoruz değil mi yani? Ondan sonra onlar gidiyorlar. Tamam, biz parçayı sipariş ettik, gelince takacağız diye. Ay. Ödeme sırasında tutara 1-0 ekleyerek vatandaşı dolandıran şüphelilerin bir mağdurun kartından, bak bu 200 bin lira almışlar. Belli buna 20 bin lira yazmış. Hani herhalde işte ne, o beyni falan yandı diyorlar ya. Abi 20 bin lira, bunu siparişli vereceğiz hemen. Tamam verin ama ücreti peşin almamız lazım abi diyor. Sen tamam diyorsun, kartı çıkartıyorsun, o 20 bin giriyor, oraya 1-0 daha ekliyor. Sen hemen onaylıyorsun, ondan sonra gidiyor onlar, bakıyorsun 200 bin çekmişler, tüh yanlış olmuş, hemen arayayım diyorsun, arıyorsun. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Bir başka mağdurdansa 30 bin lira çekti saptanmış efendim. Yakalanan FT ve ES'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor denmiş. İyi, bunlar çok fazla çalışamadan yakayı ele vermişler. Yani şu an görünürde tabii araştırmalar devam ediyor ama 230 bin liralık falan bir dolandırıcılık var. İyi, bunlar son vurgunu yapamamışlar. Yolun yanındayken, yolun başında yakalanmışlar Allah'tan. 8.30 saatler, Türkiye'nin en hayatlı olur radyosu, Radyo S95.6 burası. İşte o yüzden hep dikkat etmek gerekiyor. Bak mesela buradan da arayalım, hemen Google'a girelim mesela, nedir? Beyaz, yok ne diyelim ona, beyaz eşya demeyelim de mesela çamaşır. Çamaşır makinesi servisi. Tıkladık. Bak anında çıkıyor.
İşte bunları seçerken dikkat etmek gerekiyor. Bir sürü bak sponsorlu mu sponsorlu falan filan. Tabi bu gibi şeyler esasında en doğrusu eğer tanıdık bildik bir servisiniz yoksa, çalıştığınız bir servisiniz yoksa direkt markayı aramak. Ne hangi markaysa o markanın müşteri hizmetlerini mesela arayabilirsiniz ya da o markanın resmi sitesinde mesela servisleri görebilirsiniz. En doğrusu o. Hani gözünüzün arkada kalmasını istemiyorsanız ama diğer taraftan hani çalıştığınız bir servis varsa direkt onunla iletişim kurun zaten. Çok kısa bir ara devam edeceğiz.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Radyo S.
3: Mahmut Uçakcan.

0: Bora Duran döndüm radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Efendim bakalım neler var neler yok. Bu şey vardı, hatırlıyor musunuz onu? Filozof Atakan. Ülkenin genel olarak sinirleriyle haşir neşir olmuştu. İlk etapta mesela çok sevimli gelip ardından o muazzam egosu, küçücük yaşta çocuk o zamanlar için böyle millet ayar olmuştu. Fazlaca böyle bir ukalalık falan filan vardı. Yani biz sevmiyoruz hani o kadar. Hani çocuk biraz çocuk gibi olmalı kardeşim. Tamam okusun tabii ki okusun, çok okusun ama... Efendim Filozof Atakan'dan yıllar sonra kitap itirafı denmiş. Ne oldu yine? Filozof Atakan olarak tanınan ve bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar yıllar sonra yaptığı açıklamalarla yeniden dikkat çekti. Ya bunları yayınlamasanız esasında çok dikkat çekmeyecekti ki. Ha, kitaplarını neden PDF olarak okuduğunu anlatan Kayalar yüksek fiyatlar nedeniyle kitap satın alamadığını anlattı. Bu mu dikkat çeken itiraf? Bunu çok kişi yapıyor ama mesela ben PDF olarak okumaktan hiç zevk almıyorum. Yani kendimi veremiyorum kitaba, bilgisayarın. Evet, mesela benim arkadaşlarımdan da var, okuyorlar. Evet, hiç sözüm yok. Hani okuyan okur ama hani PDF olarak, yani bilgisayar ekranından veya tablet fark etmez. Ben okuduğum zaman tad alamıyorum ya. O sayfayı bir çevirmem lazım benim yani, şöyle bir elimle. Parmağı hafiften tükürüp... Tamam, bir YouTube programına konuk olmuş. Bir ara bu da sosyal medyaya gireceğim falan filan diyordu. Hatta girerken bile şey, yoğun istek üzerine mi öyle bir şeyler falan diyordu. Ben demişti, kim bu kadar yoğun istekte bulunuyor? Kayalar programda kitap okuma alışkanlığı ve kitaplara erişimiyle ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyadan yeniden gündem olmuş. İnsanların kendisinin kitapları fiziksel olarak okuduğunu düşündüğünü, ancak kitapların önemli bir bölümünü maddi nedenlerden dolayı PDF formatında okuduğunu belirtiyor. 10 yaşındayken 5 ayda 250 kitap okudum sözleriyle tanınan Kayalar, Türkiye'de bazı kitapların bulunmadığını söylerken aslında kitapları satın almakta yaşadığı maddi sıkıntıya dikkat çekti. Doğru, şimdi o kadar fazla okuduğun zaman ona bütçe dayanmaz yani. 5 ayda 250 kitap. Kitaplarda hani çok da ucuz değil yani artık. Hele bir de popüler bir kitap alıyorsanız orada baya baya bir rakamlarla coşuluyor. Ama tabii ki o da onun hakkı. Yani o kitabı yazanın hakkı. Onca emek veriyorlar baktığın zaman. Neyse, bu da bir yöntem. Tabii PDF'i de kaçak okumamak lazım. Yani dijital okuyabilirsin. Onda sıkıntı yok ama onun da bir ücreti var tabii ki. Hani bari orada en azından o ücretten biraz... Yazarına telif meylif gider yani. Biz genelde ama böyle internetten okuduğumuz zaman film izler gibi, aynı filmde olduğu gibi kaçak olarak. HD filmleri, HD filmci yani. Maalesef işin o taraflarına kaçıyoruz. Neyse okusun. Okumaktan zarar gelmez efendim. Şimdi 8.43 oldu saatler Radyo S'te. Efendim haftanın ilk iş günündeyiz. Pazartesi sabahındayız. Sendrom sabahındayız. Bu sendromu dağıtmaya çalıştık şu dakikaya kadar. Artık son çeyreğe yaklaşıyoruz. Bir yollara bakalım, yollardaki durum nasıl? Göçmen konutları civarındaki yoğunluk şehir merkezi istikametinde biraz normale dönmeye başlamış. Devamında yoğunluk var ama yine Görükle'ye gelmeden önce trafik yoğun. Yani Görükle kavşağı öncesi ve sonrası yoğun. Nereye kadar? Üniversite kavşağına kadar bu yoğunluk kendini gösteriyor. Sonrasında normale dönüyor. Özdirek Park AVM'ye geçiyorsunuz. Hemen bu sefer yoğunluk tekrar başlıyor. Küçük sanayi civarı falan yoğun sevgili dinleyenler. Hatta Atevler metro istasyonundan sonra bu yoğunluk artarak devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na geçiyorsunuz. Acemlere kadar durum böyle. Acemlerden sonra değişiyor mu? Hayır. Paşa Çiftliği keza çok yoğun. Sıra Meşeler devamında da yoğunluk var. Sonrasında yoğun akıcı seviyeye iniyor. Yine Merinos civarı, Merinos Kent Meydanı arası yoğun sevgili dinleyenler. Kent Meydanı'ndan sonra manzara olarak genel anlamda yoğun akıcı. Karşı yöne baktığımız zaman Merinos metroyu geçiyorsunuz, trafik yoğunluğu başlıyor Acemler istikametinde. Acemlere kadar böyle trafik oldukça yoğun. Acemlerde de yoğunluk devam ediyor. Şöyle bakalım, İzmir yolu istikametinde nereye kadar bu yoğunluk sürüyor? Atevler metroyu falan geçiyorsunuz, küçük sanayiyi geçiyorsunuz, ancak yoğun akıcı seviyeye iniyor. Haberiniz olsun. Bu bölüm oldukça yoğun. Mudanya yolunda ise trafik yoğunluğu sevgili dinleyenler şehir merkezi istikametinde Ata Bulvarı öncesinde başlıyor. Yani organize sanayiden diyelim biz ona. Trafik yoğunluğu başlıyor. Devamında Acemlere kadar trafik yoğun. Karşı yönde ise Koruparka gelmeden önce yine trafik yoğunluğu kendini gösteriyor. Hatta bir hayli yoğun. Nereye kadar? Geçide kadar. Hatta devamında da Mudanya istikametinde de yoğunluk sürüyor. Haberiniz olsun, bizim görebildiğimiz yerlerde manzara bu şekilde diyelim. Ve bir adet ayna dinleyelim. Ardından da yavaş yavaş programı toparlayalım.
1: Bursa Radyo F.

0: saat 7'de yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum siz daha doğrularda olacaksınız. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzeli.

o mahallede herkes gömlek giyerdi. Bizim kul Ahmet bir gün bir ceket diktirdi. Diktirir ya...

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

Reklam. Radyo S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Çocuklarım var, seni çok daha iyi anlayan birisi. Arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle. Seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Joe.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam.
1: Radyo S.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
3: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: ayıramaz bizi.
1: Sensiz olmaz ki Kayahan. Evet, biraz düzeldik, biraz sesimiz en azından yerine geldi. Bir nebze de olsa bugün tam program yapmayı düşünüyoruz. Başından sonuna tam 2 saat boyunca saatlerimiz 15'i gösterene dek ilk saatte unutulmayanlar, sonrasında yeni şarkılarla 95.6 Radyo S'teyiz. Güne Bakan'la yayındayız. Kayahan'la başladık unutulmayanlara Sensiz Olmaz Ki. Hemen ardından da Asya burada Olmadı Yar'la. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Radyo S'e, Güne Bakan'a.

Tutamıyorum zamanı. Hemen ardından da ilaçlarıyla beni böyle 2-3 günde iyileştiren sevgili doktorum, sevgili aile hekimim, sevgili Banu Hanım için ve çalışma arkadaşları için çalacağım sıradaki şarkıyı. Funda Arar söyleyecek. Senden öğrendim.

Gidenlerden Mustafa Sandal. Bugün yine herhangi bir şekilde bir istek numarası, WhatsApp numarası vermedim ama istekleriniz gelmeye devam ediyor. Arada onlara da yer veriyoruz. Az önce sevgili Banu Hanım için, doktorumuz için Funda Arar senden öğrendim çaldık. Ardından Mustafa Sandal Gidenlerden'le geldi radyolara. Ve şimdi yine bir istek şarkısı. Bu kez Özlem Tekin bizlerle. Mahmut, Ezgi, Cahit ve Aydın'a göndereceğiz şarkıyı. Yar Bana Varmadı. Özlem Tekin.

Bugün öğrendim Özlem Tekin'in ilk albümü plak olarak yayınlanacakmış. Şubat ayında Hakan Peker, ilk albümün yapımcısı bu arada, katıldığı bir televizyon programında kendisinden haber alınamadığını dile getirmişti. Ama bugünse o ilk albüm plaklanıyor. İyi de oluyor, güzel de oluyor. O ilk albümden geldi, Yar Bana Varmadı. 96 yılından bir Barlas Enin şarkısıdır. Bugün sevgili Mahmut'un isteğiyle ve hatırlatmasıyla, Erkan Bey'in isteğiyle Ayşegül Erdinç Alev Alev'le devam edeceğiz. Şu anda yine bizi dinleyen sevgili Doktor Banu Hanım ve arkadaşı Doktor Meryem Hanım'a da ayrıca bu şarkıyı göndereceğim. Benim de yine sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Ayşegül Erdinç'in Alev Alev adlı albümünden albümün isim şarkısı.

Bu albümde bir de diğer şarkı vardı. Aşkı Gülal Dinç'in. Çok da güzel şarkılardan oluşan. Onla Tunç imzalı bir albümdür. Düzenlemelerde Onla Tunç ismi vardır. Çoğu şarkılardaki o dönem gerçekten çok revaçtaydı. Hem kendisi hem şarkıları. Soner Arıca var sırada. Yalvarma diyecek. 1995 yılından sevgili Cahit abim programın başından beri dinliyor. O da mesaj yazanlardan. WhatsApp ya da numara ya da mesaj hatırlatması olmadan. Bu şarkı da kendisine gidiyor. Soner Arıca ve Yalvarma.

0: Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
4: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

Füsun'un isteğiyle Tarkan buradaydı. Ay dedi. Reklamların ardından unutulmayanlarda. Nilüfer'le devam ediyoruz. Yine Yeniden adlı albümden. Albümün isim şarkısı Yenidense bile geliyor radyolara.

için deli gibi atıyor. Yavaş yavaş ilk saatin, yani unutulmayanların sonuna doğru yaklaşıyorken Ege bizlerle birlikteydi, Delice Bir Sevda. Arada sizin istediğiniz şarkılara yer verince benim şarkılarıma zaman kalmadı. Öyle bir şey yok. Hepsini çalacağım. Daha 3 şarkı var ki ilki Yıldız Tilbe 94 yılı ve ilk albüm Sana Değer.

Normal süre burada bitmişti ama bir şarkı daha var ki onu da çalmadan unutulmayanları bitirmeyeceğim. Yaşar bir tane dedikten sonra da Burcu Güneş, Alim Allah diyecek. Unutulmayanlar da 90'lardan günümüze taşıyacak şarkısını. Kısa bir reklam arası sonrası günümüzdeyiz. Yeni şarkılarla devam edeceğiz. Güne Bakana Radyo'nun.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
5: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
6: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Söz yazarı, besteci, yorumcu, ikisi de, biri Gülden, bir diğeri Murat Güneş. Bir şarkıda bir araya gelmişler ama gerçekten çok güzel ve keyifli olmuş. Bence bir taneyle kalmayacaklar, devamı da gelecek gibi gözüküyor. Gülden'e geldik, başlığı altında dinledik Gülden'i ve Murat Güneş'i. Bir diğer şarkıda Dedübliman ve Sıla'dan. Aslında bu haftanın sürprizi diyebiliriz. Cuma günü yayınlandı. Ben de ilk kez çalacağım sizlere Radyo Esta Güne Bakan'da. Şarkının adı Acıbal.

Dede Bülüman daha önce de böyle bir proje yapmıştı. Bu ikinci seriymiş. Sözü ve bestesi Mustafa Yavuz'a ait Acıbal. Geçmişte kalmış bir ilişkinin ardından yaşanan kararsızlığı ve vazgeçememe halini anlatıyor. 10 yıla yayılan bir hikayesi varmış bu şarkının. Mustafa Yavuz'un gitar ve vokalde, Sıla'nın da vokallerde yer aldığı bu şarkıda klarneti Çağrı Çelik, Utta Besim Tatlı, klavyede Hazar Altın, bas gitarda Kıvanç Kumlu ve davulda Kurtan Sarpkaya gibi isimler var. Bu yeni serinin ilk şarkısı Sıla'yla birlikte Acıbal geldi radyolara. Yenilerle başladık, ikinci saate yenilerle devam edelim. Bir yeni şarkı da Murat Dalkılıç'tan geliyor. Onun şarkısının adı Mahalleler.

Amerika'da yüksek satış miktarlarına ulaşan yazar Colin Hoover'ın eserleri Hollywood'un ilgisini çekmeye devam ediyor. 2024 yılında gösterime giren ve globalde 350 milyon dolara ulaşarak büyük bir gişe başarısı yakalayan Bizimle Başladı Bizimle Bitti filminden sonra yazarın kitaplarından uyarlanan Pişmanım Ama ve Senden Geriye Kalan filmleri de sırayla vizyondaki yerini almıştı. Hoover'ın kitaplarından uyarlanan yapımlar arasında en iddialı kadroya sahip Variety, Gerçeğin Diğer Kıyısı ise bu hafta sonu gösterime girdi. Hem Amerika'da hem de Türkiye'de. Amerika'da 32.6 milyon dolar hasılata ulaşarak gişenin yeni lideri olmuş film. Başrollerinde Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett var ki globalde 3 günde 62.6 milyon dolar hasılata erişmiş. Variety, Gerçeğin Diğer Kıyısı. Amerikan Box Office'te bir numaradaki filmi ilettim sizlere. Diğerleri az sonra gelecek ama önce...

0: Deniz Say'ın şarkıları yeniden seslendiriliyor, yeniden bizlere sunuluyor ve son paylaşılan şarkı Mustafa Ceceli ile beraber Gönül Yareler içinde bambaşka bir düzenleme ve slow bir şarkıdır biliyorsunuz kendileri. Zamanında bendeniz de yorumlamıştır, çok da güzel seslendirmiştir. Bu haliyle yeniden sunuldu bizlere. Kısa bir reklam, reklamlardan sonra son yarım saat son şarkılar.
1: Güne bakan, güne bakan reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Radyo S.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
11: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
12: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Reklam.
3: Radyo S.
1: Güne Bakan devam ediyor.
4: Güne Bakan devam ediyor.
13: Hanımefendiler, beyefendiler, alkışlarınızla sahneye Edis'i davet ediyorum.

Kenan Doğulu'nun Mayıs ayında İzmir'de verdiği konserde sahneye çıkarak Kenan Doğulu'ya bu şarkıda eşlik eden Ediz. Pamuk şarkısıyla geldi radyolara. Böyle ard arda iki tane konser kaydı olsun istedim ki ilkiydi Pamuk. Ve şimdi Yalın Sonsuz Hall'la burada.

Yalın konserlerine devam ediyor ki Bursa'da da bir konser verecek yakın tarihte. Konser tarihi yaklaşırken iletiriz yine sizlere. Böyle konser performansıyla ve kaydıyla geldi radyolara. Sonsuz Hall şarkısıyla. Amerikan Box Office sesini iletiyordum sizlere ama bir şarkı daha dinleyelim, ondan sonra aktarayım isterseniz. Çünkü o şarkı başladı bile. Yeşim Salkım ve Maderzat aynı şarkıda bir İbrahim Tatlıses klasiğiyle Yalanla.

kömür yalan yalan. Bir etmetin başlarında yer aldığı Vahşi'nin Kalbi gösterimdeki ikinci hafta sonunu yaşıyor Amerika'da. Türkiye'de bu cuma vizyona girdi. Geçen haftada sinema festivali kapsamında sadece bir gün oynamıştı salonlarda. 11 milyon dolarla 3. basamakta geride kalmış Brad Pitt Vahşi'nin Kalbi'yle. Robert Pattinson'lı Prime Time adlı film ise 8 milyon dolarla 4. sıradaki yerini korumuş bu hafta. Box Office Amerika'da hafta sonunun en dikkat çeken detayı ise Alejandro González Iñárritu'nun yönettiği, başrolünde Tom Cruise gibi bir yıldızın yer aldığı Digger filmi. Yaklaşık 8 milyon dolarla açılışını listenin 5. sırasında yapabilmiş. Bir hiciv olmasına rağmen türe ait olan yapımlarda çok görülmemiş bir şekilde 160-180 milyon dolar arasında bir miktara mal olan Digger'ın vizyon macerası sona erdiğinde Warner Bros'a yazacağı zarar yaklaşık 200 milyon dolar olacak deniyor. Bu filmlerden hepsi sinemalarımızda gösterimde. Prime Time'sa gösterime girecek. Bakalım bizde vizyonu nasıl gidecek. Bizim tabii ki rakamlarımızsa bugün öğleden sonra ya da akşam üzeri paylaşıldığından genelde pazartesi günkü programda iletemiyorum sizlere. Artık ya yarın ya da çarşamba aktarırız yine. Güne bakan da Türkiye Box Office listesini. Yeşim Salkın Maderzat ve Yalan dedikten sonra Teoman Zampara'nın Ölümü klasiğiyle Emircan İrek yorumuyla burada.

33. Uluslararası Adana Altın Kozak Film Festivali'nin ödülleri 3 Ekim akşamı Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu ve Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi film seçilen Bir Arada Yalnız, Ali Vatansever'e en iyi yönetmen, Fatih Al'a en iyi erkek oyuncu ve Onur Gözeten'e de umut veren genç erkek oyuncu ödüllerini getirdi. Vatansever'in paylaştığı film yön en iyi yönetmen ödülü ise filmin toplam ödül sayısı 5'e ulaştı. Altın Kosa'dan 5 ödülle dönen Bir Arada Yalnız filmi 4 Aralık'ta sinemalarda vizyona girecek. Bunu da iletmiş olayım sizlere. Hazan Ergüçlü, Mutter, Bir Annenin Hatıra Defteri filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Film ayrıca Özkan Karaköse en iyi görüntü yönetmeni, Mesut Ulutaş'a ise Ayhan Ergürsel en iyi kurgu ve sanat yönetimi ekibine en iyi sanat yönetimi ödüllerini getirerek toplam 4 ödül sahibi oldu bu film festivalde. Banu Sıvacan'ın yönettiği Gün Yüzü ise Yılmaz Güney ödülünün yanı sıra 2 yardımcı oyuncu ödülünü kazandırdı. Asena Hotamış ve yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu Süleyman Kadim Kabali ise yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu seçildi bu filmle. Notlarım var, iletmeye devam edeceğim ama önce Zeynep Bastık Dora'yla şimdi burada.

Adana Film Festivali'nde Karanlıkta Islık Çalanlar filmiyle Pınar Yorgancıoğlu ve Emre Gülcan en iyi senaryo, Alican Çamcı ise en iyi müzik ödülünü aldı. Miraç Atabey'in Moda Evlilik filmi Kadir Beycioğlu jüri özel ödülünün sahibi. Tunç Şahin'in Canavar filmi Adana İzleyici Ödülü. Nuri Cihan Özdağ'ın da Ölü Köpekler Isırmaz filmi ise Siyat en iyi film ödülünü kazandı festivalde. Tabii bu festival filmleri Adanalılar tarafından izlendi. Ki Adanalıları bu arada tabii ki kıskananlar arasında ben. Acaba ne zaman gösterime girecek? Başka sinema mı dağıtımını yapacak? Özel salonlarda mı göreceğiz bu filmleri? Bu sezon içerisinde inşallah izleriz diyelim. Ve hemen şöyle listeyi bir kez daha ileteyim. Film Yön ve Siyat ödülleri dahil paylaşılan ödül her film için bir ödül sayıldığında dağılım şöyle. Bir Arada Yalnız 5 ödül, Muhtar Bir Annenin Hatıra Defteri 4 ödül, Gün Yüzü filmi 3 ödül, Karanlıkta Islık Çalanlar 3 ödül, Moda Evlilik 2 ödül, Canavar 1, Ölü Köpekler Isırmaz filmi ise 1 ödüle dönmüş Adana Film Festivali'nden. Son iki şarkıyla bugünlük de veda edeceğiz. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle önce Mansur Ark, Sen Varsan Ben Yokum diyecek. Ardından da Besti, Mayday şarkısıyla burada olacak. İyi bir gün, iyi bir akşam diliyorum. Sevgiyle kalın.

0: Güne Bakan sona erdi.
1: Güne Bakan sona erdi.
2: Reklam.
3: Radyo S.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
5: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
6: 1-1-2.
7: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında. Boş oturma çalış dedi.
1: Tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimdeyse kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Boş oturma çalış dedi.
2: Tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
3: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Şan Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinial.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım, diplere kavuştum.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Bu hilal sensiz olmaz. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

Aşkım inan başka, değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka.

kırılışları. Her şey, her şey senin için. Dualarım, hayallerim, arzularım, gözyaşlarım, hep sana olacak sarılışlarım. Boş ver, boş ver.